95.5.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin saptandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H-Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İş Dünyası ve Girişimcilik Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Güçleri panelinde konuştu. Göktaş, teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan kadın Ar-Ge personeli sayısının son 10 yılda yaklaşık 8 kat artarak 61 bini aştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında %26'yı aşan kadın buluşçu oranıyla dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası seyahat gemisinden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

95.5.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin saptandığını açıkladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Erzurum H-Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İş Dünyası ve Girişimcilik Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Güçleri panelinde konuştu. Göktaş, teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan kadın Ar-Ge personeli sayısının son 10 yılda yaklaşık 8 kat artarak 61 bini aştığını söyledi. Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında %26'yı aşan kadın buluşçu oranıyla dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakası tespit edilen uluslararası seyahat gemisinden tahliye edilen 3 Türk vatandaşından alınan numunelerin negatif çıktığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.113

33 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

kuşusun, bensek bir rakı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeni

Tarihe ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 16 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri tarafından yapay zeka destekli sistemler kullanılarak tespit edildiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifini kabul etmekten başka seçeneğinin olmadığını belirtti. Kalibaf, Tahran'ın başka herhangi bir teklife onay vermeyeceğini ifade ederek anlaşma olmadıkça ABD'nin ödeyeceği bedelin artacağını kaydetti.

0: Spor.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeter.

gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne tar.

kar, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Adalet Teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Merkez ve Taşra Teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki dönemin en stratejik başlıklarından biri de deniz üstü yani offshore rüzgar enerjisi olacaktır. Ülkemiz bu alanda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar yaka yarışmasını gerçekleştireceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı Efes 2026 tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen bayrak atlayışı faaliyetinde 51 ülke bayrağı ve 2 Türk bayrağının gökyüzünde dalgalandığını açıkladı.

0: açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması gerektiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de önemli dedi. Malezya'nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu, 23 kişi kurtarıldı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be eşref?
2: Sevda bu baba, sevda.

0: bakışlarım unutulmuş, masal olmuş dilden düşmez sevdalarım.
1: Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi azal?

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa bunda sizin alın teriniz var. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı 939 milyar liraya çıkardık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik duygu değer temelli esenlik projesi ve bu kapsamda kurulacak dijital platform çalışmalarının değerlendirildiği çalıştaya katıldı. Bakan Tekin, çocuklarımızın ilgisini yakalayan her içerik onların iyiliğini, güvenliğini ve gelişimini de gözeten bir hassasiyetle üretilmelidir dedi. İstanbul Üniversitesi 2026 Ödülleri Programı'nda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın bundan sonraki döneminde gerçekten her alanda sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hemşire ve ebe sayımızı 330 binin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor dedi. Radyo ve televizyon üst

0: Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılık bir kamu hizmetidir. Rating ticari bir gösterge olabilir ancak hiçbir zaman vatandaşın kişiliğinin, çocuğunun, gözyaşının ya da bir mağdurun yaralarının önüne geçemez. Yayıncı ekrandaki insana yalnızca bir içerik kaynağı olarak değil, haysiyetiyle, hikayesiyle ve geleceğiyle bütün bir insan olarak bakmak zorundadır. Bu hem mesleğimizin gereği hem de ortak vicdanımızın emridir, dedi.
1: Paul.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüp Spor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek, dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. 95.5

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa bunda sizin alın teriniz var. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı 939 milyar liraya çıkardık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik duygu değer temelli esenlik projesi ve bu kapsamda kurulacak dijital platform çalışmalarının değerlendirildiği çalıştaya katıldı. Bakan Tekin, çocuklarımızın ilgisini yakalayan her içerik onların iyiliğini, güvenliğini ve gelişimini de gözeten bir hassasiyetle üretilmelidir dedi. İstanbul Üniversitesi 2026 Ödülleri Programı'nda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın bundan sonraki döneminde gerçekten her alanda sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'yi hep beraber oluşturacağız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hemşire ve ebe sayımızı 330 binin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılık bir kamu hizmetidir. Rating ticari bir gösterge olabilir ancak hiçbir zaman vatandaşın kişiliğinin, çocuğunun, gözyaşının ya da bir mağdurun yaralarının önüne geçemez. Yayıncı ekrandaki insana yalnızca bir içerik kaynağı olarak değil, haysiyetiyle, hikayesiyle ve geleceğiyle bütün bir insan olarak bakmak zorundadır. Bu hem mesleğimizin gereği hem de ortak vicdanımızın emridir dedi. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında konuk edeceği İKAS Eyüpspor maçında 18 yaş altı ve kadın taraftarlar için ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Hoca başarılı bir teknik direktör. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet etmek için hazır. Tüm camia Okan Hoca'yı çok seviyoruz. Okan Hoca inşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek dedi. Bursa Spor'da yeni sezon yapılanması sürüyor. Yeşil Beyazlı kulüp 2 sezondur şampiyonluk yolunda takıma liderlik eden kaptanlar Muhammed Demir ve Musa Çağıran'la yollarını ayırdığını duyurdu. Almanya'da dün başlayan 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.904 lira 77 kuruş, Amerikan doları 45 lira 34 kuruş, euro 53 lira 48 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 41 sent, bir bitcoin 81.708 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.133 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in

kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleriyle Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haber.

0: 2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Bazda anahtar ve o kadar fazla kilit var. Çakılı bir çivim yok beklentim ne bu hayattan.

var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: 95.5.
1: Çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık beden.

Selamünaleyküm, Mamak'tan Serkan Altan, namı diğer Serkozi. Uzunca bir mesaj yazmış Serkozi. Şu an aramızda avukat Merve, Sena, Kutbay ablamız da bizleri şu an dinliyor. Sevdiklerine çok çok kucak dolu selamlar var. Sevdiklerine kucak dolu selamlarını gönderiyor avukat Merve, Sena, Kutbay. Merve, Sena, Kutbay hanımefendiye de selam olsun. Kardeşlerim ve aslan abilerim Arif Aksu, aslan abim sen tek başına bir ordusun, Samet Aydoğdu, Kirvem, Fatih Kara, namı diğer FK, aslan dostum Hasan Daşdelen, Taşdelen, namı diğer Banyocu, Hamza Oktay, Levent Kelbat, Kurdacı Uğur Ulusan, Hakan Akşun, Akın Şahin, Kaan Aydoğan, namı diğer Tellioğlu, Furkan Yıldız, Kemal Aydın, Sincan, düzeltiyorum, Sinan Can Soyer, Barış Ekiz, Adanalı, Emrah Şahin, Uğur Kayaer, İkardi, Burak Can Beder kardeşim, Bünyamin Lafçı, Cihan Bülbül, Göktuğhan Çivi, kardeşlerime selam olsun. Ansızın bir gün gelecekler. İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat abim. Serkan Altan, namı diğer Serkozi.

Ahsan abim Arif Aksu, Allah bir an önce sevdiklerine kavuşması dileğiyle, sevdiklerimin inşallah. FK az kaldı, Kirvem seni seven Serkozi, Fatih Kara, Kaan Aydoğan, Fatih Kara, Kaan Aydoğan'ın sana çok çok selam var, öpüyormuş seni, kendinize çok iyi bakın. Serkan Altan Serkozi ve Kara Hasan'dan Hasrettin Öldürür, Serkozi'den armağan olarak geldi.

Efendim devam ediyoruz yola. Esat Kabak'la ağabeyimle yol yemezle sizler de mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden hemen gönderebilirsiniz. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490, 552-711-7490, bayramda, Kurban Bayramı'nda 27'sinden 30'una kadar herhangi bir saatimize bayram sponsoru olmak isteyen kardeşlerimiz de yine TR Ajans Bakır Hanım'a yazabilirler WhatsApp'tan 552-711-7490. Şimdiden yerinizi ayırttırırsanız sevinirim. Bayramda şarkım çalındı, mesajım okundu, okunmadı olmasın. Sponsor olanların öncelikleri var. 552-711-7490. Efendim devam ediyoruz. Merak etme, yeri geldiğinde dik yürümeyi biliriz. Furkan Tanrı verdi kardeşim. Eymen şanzıman Okan kardeşin seni canından çok seviyor diyor. Merak etme, yeri geldiğinde dik yürümeyi biliriz. Furkan Tanrıverdi kardeşim. Eymen şanzıman Okan kardeşin seni canından çok seviyor mesajıyla birlikte yol yemez Esat Kabak'tan armağan olarak geldi Furkan Tanrıverdi'ye. Furkan'ıma can kurban abi diyor Okan. Sen neredesin, ben oradayım diyor Furkan. Eymen şanzıman Şaşmaz'da 2470. caddede. Muayyer şanzıman ayarlarını yapan Ankara'da nadir şanzıman ustalarından bir tanesi Okan kardeşim. Eymen şanzıman Şaşmaz'da 2470 caddede, haberiniz olsun. Okan'ın isteği can kardeşi Furkan Tanrıverdi'ye geldi. Eymen şanzıman olarak Okan kardeşinden. Okan kardeşi seni canından çok seviyor diyor Furkan Tanrıverdi'ye. Hadi aç bakalım radyonun sesini. Yol yemez geldi.

0: azıcık Şakül'den kaç. Emniyetle arası açık.
1: Yol yemez, yol yemez.
0: Geçen gördüm gene yolda, tesbih elde ceket solda. Sabah akşam kara.

0: ceket kolda, sabah akşam karakolda. Yol yemez, yol yemez.
1: Efendim devam ediyoruz yola. Medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı yazın. İlk kon mesaj, ikinci kon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk kon mesaj, ikinci kon şarkı türkü isteği. Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Okan kardeşimin bir diğer mesajı. Tufan Altaş, bu yokluk bu gurbet türküsü şu şekilde geldi. Müneş'in sözü var bize, doğacak aslan abim Bilal Alptekin, teyze oğlu Sercan Kayancı armağan olsun. Güneş'in sözü var bize, doğacak aslan abim Bilal Alptekin, teyze oğlu Sercan Kayanç'a armağan olsun dedi. Okan kardeşim Eymen şanzıman olarak armağan etti. Eymen şanzımandan Okan kardeşimin isteği yayında. Güneş'in sözü var bize, doğacak aslan abim Bilal Alptekin, teyze oğlu Sercan Kayanç'a armağan olsun. Tufan Altaş, bu yokluk mu?

köyde Alper meraklanmış. Yine kapılarda Taner diyor. Allah yardımcısı olsun Alper'in. Başka bir şey söylemiyorum Taner. Ağabeyini bir ara, Taner Ünal'ı tanıyan kardeşlerimiz de dostları da söylesin. Alper'i bir arasın. Ağabeyi merakla bekliyor. Bir beni arasın dedi Alper. Üzerimizde kalmasın. Taner Ünal'a selam olsun. Abi yine kapılarda. Taner bir yana, dünya bir yana diyen bir abi. Nasıl olacak bu iş Taner? Hadi bakalım. Abini bir ara kardeşim benim. Yiğit Aytekin, Yozgat'ta olan can dostum Seyit Demirkol'a, dostları Hakan Çakır, Hayati Kaldırım, Tuncay Aksoy ve Şenol Dura, Arman olarak Azer Bülbül Korkularım. İki eser yazmışsınız, birini aldım. Ya Ceylan'dan Öf Öf ya Azer Bülbül'den Korkularım gibi algıladık. İlkini çalıyorum kardeşim. Yozgat'a geliyor Yiğit Aytekin. Panele tekrardan göndermiş mesajını. Hakan Aytaş beni uyardı. Yozgat'ta olan can dostum Seyit Demirkol'a, dostları Hakan Çakır, Hayati Kaldırım, Tuncay Aksoy ve Şenol Dura, Azer Bülbül Korkularım Armağan olsun dedi. Yiğit Aytekin, isteğin yayında can kardeşim.

Biliyorum dedi Efe Gazi Subaşı, Yasin Deniz Çeto kardeşime, Tarık Güngör ağabeyime, Ali Çolhan ve Fatih Toprak namı değer kara belaya, Efe olan kaldırım taşı şarkısı armağan olsun. Sizi seviyorum dedi Efe Gazi.

Efendim hız kesmiyoruz. Efe Gazi Subaşı'nın isteği, Yasin Deniz Çeto kardeşime, Tarık Güngör ağabeyime, Ali Çolhan ve Fatih Toprak namı diğer Karabela'ya Efo'dan Kaldırım Taşı şarkısını armağan ediyorum. Siz

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çubuk'tan Yasin Aktaş. Nezaketi, eziklik, iyi niyeti, kerizlik sanıyorlar. Herkes kalbi kadar. Abilerim Caner Kesici, Ferhat Sönmez, Mesut Özcan, Paşalapo Dayı, dostlarım Kadir Duman, Berkay Yiğit, Ahmet Can Pehlivan, Sefa Kürşat Yaman, kardeşlerim Rasim Duman, Sidar Kesici, İrfan Ünalan, Hakan Akşun, Fırat Karayazı, İsmail Çolak, Miraç Kadir Çakmak, Burak Daşçı, Fırat Korkmaz, Furkan Akça, tüm dostlara selam olsun. İrfan Ünalan, Hakan Akşun ve Özüm Rasim Duman'a selam olsun dedi Çubuk'tan Yasin Akbaş kardeşim. Selam olsun Yasin Akbaş'a. Fırat Karayazı'nın kızı Ervan'ın doğum gününü Yasin Akbaş amcası en içten dilekleriyle kutluyor. Yine Rasim Duman'dan Can abisi Yasin Akbaş'a bolca selamlar var, üzerimizde kalmasın. Fırat Karayazı'nın Rasim Duman'a selamı var. Kadir Duman, Rasim Duman'ın Caney'e selamları var. Caney'in Kadir Duman, Rasim Duman'a bolca selamları var, üzerimde kalmasın. Rasim Duman'ın Murat İnce amcasına selamları varmış. Ve aleykümselam Rasim, gözlerinden öperim. Ve Rasim Duman diyor ki ihanetin tahtını özgürlük bozacak. Yine Cengiz Duman'ın Murat İnce kardeşine selamları varmış ve aleykümselam. Her gün alıyoruz bu selamları, başımın üstüne koyuyorum. Selam olsun. Cengiz Duman evlatları Rasim ve Kadir'i çok özlemiş, çok selam gönderiyor, yanaklarından öpüyor. Bir babayı böyle hasretle bekletmeyin delikanlılar. Kadir ve Rasim Duman'a, Rasim ve Kadir Duman'a selam olsun bir kere daha. Bu arada sevgili Taner Ünal, her neredeysen bir selam gönder Can kardeş. Bir Alper'imi bir ara be. Ünal Hava Yolları'nı bir ara Taner. Kapılarda bir Alper Ünal var.

senden haber bekliyorlar. İnşallah Taner beni duyuyor. Taner'in arkadaşları, yanında olan dostları Taner Ünal'a bir söylesinler Alper'in. Kendisinden telefon beklediğini abisinin, arkadaşlar. Size zahmet. Taner rahat durmuyor Taner. Ah Taner, ah Taner, ah Taner. Ben sana demedim mi Taner? Ne diyeyim Taner? Taner Ünal, Alper'imi bir ara. Abini bir ara, abim benim. Şimdi devam ediyoruz yola. Şöyle bakıyorum, karışmasın gece iyice diye. Hangisi hangisi? Hüseyin Ergan, selamünaleyküm. Aslan Kayınçom, elbet bir gün sabır apom. Ablaman dur, Baran Kuzu, Efe Güleç'e armağan olsun. Özcan Deniz'den bir şarkı istemiş. Hüseyin Ergan, sana zahmet ikinci ikondan, şarkı ikonundan şarkıyı gönderirsen mesajınla birlikte hemen panelime düşer. Hem mesajını okuruz hem şarkıyı bir daha göndeririz. Gözde Ünal, iyi geceler, iyi yayınlar Murat abi. Yakışıklım bir tanem abim Mertcan Ünal'a buradan çok çok sevdiğimi, bu dünyada insanın kardeşinden daha değerli bir şeyin olmadığını bu ayrılığımızda daha iyi anladım. Her şeyin bir sonu var, hasretin de dört duvarında, biraz sabır, güzel günler inşallah bizim olacak, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol dedi Gözde Ünal kardeşim. Ve Umut Ünal, Serkan Reçber'den Kış Geldi adlı şarkıyı armağan ediyor, Erzincan'a da gönderiyor. Erzincan'da olan aslan yeğenim Mertcan Ünal, seni çok özledik, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol, güzel günlere. Serkan Reçber'den Kış Geldi parçasını istiyorum dedi Umut Ünal, Erzincan'a gönderiyor. Başkent Ankara'dan yeğeni Mertcan Ünal'a, seni çok özledik, kendine iyi bak dilekleriyle, Allah'a emanet ol yeğenim Mertcan Ünal, güzel günlere, az kaldı. Serkan Reçber'den Kış Geldi eserini istiyorum dedi Umut Ünal. Ta Erzincan'a, başkent Ankara'dan Atık Bey'den Mertcan Ünal'a sımsıcak bir şarkı. Kış Geldi, armağan olsun, Umut Ünal'dan geldi.

0: Peki, peki. Bahtiyar sizi çok severdi.
1: Kod adı Bahtiyar.
0: Ve Bahtiyarlar sizi çok çok...
1: Eymen Şanzıman, Okan kardeşimin isteği. Can kardeşim, elbet bir gün sen benim vazgeçilmez kanımdan kardeşimsin. Yeter ki umudun olsun, o güneş bir gün sana doğar. Furkan Tanrıverdi. Eymen Şanzıman olarak Okan kardeşim gönderiyor. Kod adı Bahtiyar. Can kardeşim, elbet bir gün sen benim vazgeçilmez kanımdan kardeşimsin. Yeter ki umudun olsun, o güneş bir gün sana doğar. Furkan Tanrıverdi. Seni unutmayan bir kardeşim var. Okan, Okan kardeşim.
0: Geçiyor önüm.
1: Aç radyonun sesini iyice. Aç aç aç aç aç aç aç aç. Okan Yozgat da dinliyor ha. Bütün ilçeler dinliyor Okan.
0: Çiçekler içinde. Geçiyor önümden. Sirenler içinde. Ahaller üstünde. Çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü

0: içerken yahut coplanırken rastlardım avluda hep volta atarken cigara içerken yahut
1: merak etme yeni geldiğinde dik yürümeyi de biliriz. Furkan Tanrıverdi kardeşim, Eymen Şanzıman, Okan kardeşim seni canından çok seviyor.
0: Çiçeği sularken kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi çocukça sevdiğim. Çiçeği sularken Diyarbakırlıymış, dadı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, dadı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü Bahtiyar.

vardı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

Hatıra yazıyla uzamış sakalı, çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu. Ölüm ilanında yüzümle gülüyordu. Birileri ona ölmedin diyordu. Ölüm ilanında

Yola devam ediyoruz. Tufan Altaş, bu yokluk, bu gurbet bir kere daha geliyor. Kayan şanzımandan, kayan şanzımandan güneşin sözü var bize doğacak. Aslan abim Bilal Alptekin, teyzoğlu Sercan Kayanç ve Furkan Tanrıverdi'ye armağan olarak geliyor bu çalışma. Kayan şanzımandan bu defa güneşin sözü var bize doğacak. Aslan abim Bilal Alptekin, teyzoğlu Sercan Kayanç ve Furkan Tanrıverdi'ye hasretle, özlemle armağan olsun.

0: Kentin en uzun istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yoldasınız gece devam ediyor. Mediamesaj.com'a gir üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gece devam ediyor. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Fırat Karayazı ve aleykümselam Fırat'ım. Her daim kalbimde olan can kızım Ervan'ın gözlerinden öperim. Arkanda dağ gibi babam var. İlk yaş günün kutlu olsun babam. Ve candan öte sılama da selam olsun. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Maviye Çalar Gözlerin şarkısı armağan olsun.
1: Çıplak gelip durmuşsam kapına.
0: Sidar Kesici amcası da Ervan'ın ad gününü kutluyor, gözlerinden öpüyor. Hakeza biz ekip olarak Fırat Karayazı evladının ad gününü tebrik ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bundan böyle ad günlerinde babacı olarak sen yanında olursun.

Sevgili Eymen Şanzıman'dan Okan kardeşim Furkan Tanrıverdi'yi çok özlediğini, çok sevdiğini söyledi. Canım kurban dedi Furkan Tanrıverdi'ye. Sevgili Okan toprağım, Yozgatlı Okan, Eymen Şanzıman şaşmaz da biliyorsunuz. Furkan Tanrıverdi'yi çok özlediğini, hasretle beklediğini, canım kurban şeklinde ifade ediyor Furkan Tanrıverdi'ye. Ve devam ediyoruz. Yine Alper Ünal kapılardayım kardeş merak etme diyor Taner Ünal. Bu filmi izledik. Bu filmi bir kere daha başa alıyoruz. Taner Ünal inşallah dinliyorsun kardeş. Selam olsun sana da. Yine kim var bak? Abim var. He? Aslan gibi abim var. Üzülme. Her şey olacağına varır. Herkes gitse bak, herkes gitse abin gitmez. Betül yengenin de sana çok selamları var. Ailenin, annenin, babanın çok selamları var. Alper Ünal kapılardayım kardeş, hiç merak etme diyor. Allah'ın izniyle bugüne kadar ne dediysem, ne yaptım, bundan sonra da gene yapacağım ben kardeşim için diyen bir Alper Ünal var. Bu şarkıyı da sana armağan ediyor. Ne diyeyim kardeşim diyor, ne diyeyim. Keşke olmasa Taner, ama oldu. Geçmiş olsun tekrardan kardeşim sana da. Ama bilmen gereken bir şey var. Abi olarak seni daha önce de uyardım. Senin canın ciğerin, kanın Alper var. Abin var. Sana canını verecek kadar çok seven bir abim var. Herkes gider. Yağmur yağar, kum gider, taş kalır. Taner. Bak bunu bir baba edasıyla söylüyorum ki baban yaşındayım. Seray abiyle biz aynı yaşta sayılırız. 2-3 yaş benden büyük. Sen de evlatsın, cansın, ciğersin. Kim var? Aa işte bak, Alper var, Betül yengem var, anan var, babam var, bacın var. Kim var başka Taner? Ha? Dilerim her şey istediğiniz gibi olur. Dilerim aile birliğiniz, aile çatınız hiç sarsılmaz. Ama Taner, sana çok ihtiyaç var. Senin de güzel adımlar atman gerekiyor abim. Bu yaşadıkların bir öykü, bir masal olsun. Bir varmış bir yokmuş. Uyandın, ana bir kötü rüya gördüm olsun. Taner tekrar çok geçmiş olsun. Abin seni çok seviyor. Betül yengen seni çok seviyor. Çok selamları var. Sana ve arkadaşlarına, abin Alper Ünal'dan ve yengen Betül'den bu güzel şarkı benim can kardeşim Ali Güvercin. O da bir kader mahkumu şu an. Keşke bu kardeşimin de ekonomik anlamda imkanlarını tamamlayan bir sponsor bulsak da yüzlerce bestesi var. Güzel kasetler yapsa Ali Güvercin. Bu arada bu da bir duyuru olsun. Ali Güvercin'in çok güzel şarkıları var. Kendi besteleri var. Bir destek olması lazım. Siz bilirsiniz ağalar paşalar. Birçok insana destek olundu. Ali Güvercin de bunu hak eden kardeşlerimizden bir tanesi. Ne diyeyim kardeşim, ne diyeyim diyor Alper abin. Taner Ünal sana ve arkadaşlarına yengem Betül'den ve Alper Ünal'dan armağan olarak geldi. Ali Güvercin söylüyor. Neyleyim kardeşim?

Efendim gecemiz devam ediyor. Yoğunluk için de teşekkür ediyorum ama bekleyin, teker teker çalıyorum arkadaşlar vallahi billahi. Abi kolay gelsin, ben Ankara'dan Hüseyin Aypars, Aslan abim Hasan Aypars'a Can Olsun'dan, Gökhan Doğanay'dan Can O şarkısına armağan ediyorum. Zaman geçer hasret bitmez, özlem ve hasretle selam olsun abim Hasan Aypars'a, iyi yayınlar abim demiş. Kardeşim çok teşekkür ederim. Mesaj atan kimdi bakayım, Hüseyin Aypars. Ankara'dan Hüseyin Aypars'ın isteği yayında. Hüseyin Aypars cansın kardeşim. Aslan abim Hasan Aypars'a Can Olsun'dan, Gökhan Doğanay'dan Can O şarkısına armağan ediyorum. Zaman geçer hasret bitmez, özlem ve hasretle selam olsun abim Hasan Aypars'a, iyi yayınlar abim. İsteğiniz yayında, Gökhan Doğanay Can O.

Efendim mesajlarınızı hızlı bir şekilde aktarıyorum. Haklarınızı helal ediniz. Yetiştirme gayreti içindeyim. Ceren Aydın kardeşim, sana Şemsi Tebriz'den bir söz hatırlatmak istiyoruz. Düzenin bozulur, hayatın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Seni seviyoruz. Ruhun her zaman hür. Dualarımız seninle. İyi geceler. Hadi artık sen de uyu. Güzel hayaller kuralım birlikte bu gece dedi Ceren Aydın kardeşim. Uğur Aydın, merhaba, iyi yayınlar Murat abi. Çok teşekkür ederim Uğur Aydın. Değerli ağabeylerim, kardeşlerim, Turgut Reis Gençer, Hamdi Serkan Güven, Hakan Karaçay, Kazım Yılmaz, Mertcan Tosun, Sertan Kara, Selim Demirel, Kaan Karakülah, Arif Aksu, Salih Buruan, Erkan Uğur, Ulusan, Uğur Ulusan, Murat Özdek, Samet Aydoğdu, Ali Aydar Baguç, Musa Can Şahin'e selam olsun. Dostlar ilelebet gönülde yaşar, sıradaki parçalar armağan olsun. Uğur'um sana zahmet, bundan böyle soy isimlerin aralarına bir virgül atarsan ben de karıştırmam abim. Yiğit Kemal Çınar, selamun aleyküm Murat abi. Ve aleyküm selam Yiğit'im. Bu şarkı benden, can dostlarım Berkay Bulut, Bakırtepe, Samet Efe Doğan, Efe Ölmez, Volkan Bayram Kara, Ahmut Turgay Özdemir, Çetin Gençoğ, Baran Aslan, İbrahim Beşpınar, önce şeref sonra hayat, bir gün gelir bir gün kalır, kurban olduklarım Bulut'um, Samet'im. Yiğit Kemal Çınar, sıradaki şarkıyı armağan ettin kardeşim, şarkı isteğinde bulunmamışsın, mesaj bölümünden zaten göndermişsin. Ferhat Kılıç kardeşim, Ferhat Kılıç'tan eşi Gülşah Güneş'e, Barış Kurt'tan Demet Aktaş ve Pınar Kılıç'a, Emre Tamkoç'tan Medine Koçsoy'a, Ferhat Karasay'da Karakaya'dan Seren'e kavuşmak dileğiyle mesajı geldi. Yine Ferhat Kılıç'tan bir gençlik feda etmezdim bu kadar güzel gülmeseydin. Yol kararınca yolundan dönenin kalbi kurusun. Ne olursa olsun bıraktığın yerde bekliyorum seni, çok özledim dedi Ferhat Kılıç. Senem Senkür İzmir'den, Senem Senkür Kırıkkale'de olan aşkım Özgür Senkür, paşam iyi olmana sevindim bugün aşkım, çok özledim seni başkanım, seni çok seviyorum, çocuklar hepsi iyiler merak etme, verdiğin notları atacağım mesaj olarak, beklemede kal aşkım dedi Sinem Senkür. Dün de İzmir'den canlı yayınımıza bağlanıp Kırıkkale'deki eşi Özgür Bey'e, Özgür Senkür'e selamlarımı gönderdim. Efendim mediamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği, gönderin gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı

bul. İlki kon mesaj, ikinci kon şarkı türkü isteği. Dilan'dan umuduna, sen benim kabul olan en güzel duamsın. Yolum da sensin, sonum da seni çok seviyorum. Elbet bir gün ömrüm Uygar Doğanay'dan yar ben senden ayrılmam gelsin dedi kardeşimiz Dilan'dan umuduna. Sen benim kabul olan en güzel duamsın, yolum da sensin, sonum da seni çok seviyorum. Elbet bir gün ömrüm Uygar Doğanay'dan yar ben senden ayrılamam gelsin dedi kardeşimiz Dilan'ın umuduna şarkısı geldi.

Çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Pazarlıksızdı yüreğimiz ve katıksızdı. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum türkü gözüm. Ama inan, bir gün olsun seni unutamıyorum. Tek bir gün seni unutamıyorum türkü gözüm.

0: Evet sevgili dostlar, sevgili Alper Ünal şu an canlı yayında. Taner Ünal için ve arkadaşları Adem Burak Kaya, Batuhan Gültekin'e ve dostlara selam var. Alper Ünal ağabeyinizin canlı yayında Alper'i dinliyoruz. Alper'in duygu ve düşünceleri önemli. İyi, Taner'le de konuştuysan sorun yok Alper. Buyur abim, sendeyiz.
1: Murat abi, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar abi, nasılsınız?
0: Çok şükür abim. Mühim olan sen nasılsın şu an? Psikolojin nasıl, iyi mi?
1: Eyvallah abi. Bir problem yok abi, çok iyiyiz Allah'a şükür.
0: O iyi. Taner'e ne söyleyeceksin?
1: Hani derdi? Efendim abi?

0: Taner'e ne söyleyeceksin? Taner'e.
1: Taner benim can kardeşim. Kardeşlerim yanında kardeşlerim de var. Hepsine bol bol selam olsun Murat abi.
0: Şu an Ali Kınık da söylüyor. Koca reis de armağan ettim. Biz ne günler gördük reis.
1: Evet abi.
0: Biz son bir yıldır ne günler gördük çocuk seninle ya. Bu nedir ya? Bu çektiğimiz çile nedir ya? Alper nedir ya? Biz demedik mi Taner'e ya? Ben sana demedim mi Taner ha? Demedik mi biz buna ya? Bu nasıl olacak?
1: Dedik abi olsun, yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir Murat abi.
0: Öyle de yani çocuğun da şansı mı gülmedi, ne oldu? Şey, Barış Manço'nun şarkısı var ya hani, muhallebi yerken kırılır insanın dişi. Hani şansı bir ters, evet, gitmeye görsün. Taner'in öyle oldu herhalde bu yıl.
1: Evet, nazar değiyor abi kardeşim. Benim nazar değiyor.
0: Nazar değiyor. İnşallah bu son olur.
1: Nazar değiyor.
0: Bu son olur. İnşallah. Öyle mi? Taner!
1: Ya kapılardayım oğlum, hiç sıkıntı yok.
0: Hayır,
1: can kardeşim benim.
0: Taner sıkıntıya düşüyor, ben sıkıntıya düşüyorum. Ya beni niye nerede alıyor abi? Biz burada nedir bu böyle? Taner senin yüzünden bizim çektiğimiz ya. Ya bir de görebilsem şunu, canı sağ basacağı bir çayını içsek, otursak beraber muhabbet etsek.
1: Abi ben de zor görüyorum zaten, çıktığı zaman Taner'i zor görüyoruz biliyorsun sen de Murat abi.
0: Ve uluslararası şey neydi onun adı, iş adamı gibi yani, hep dolu yani, hep dolu.
1: Evet, bize.
0: Bize abisine, bana hiç geçen Kurban Bayramı'nda görüşecektik en son. Görüşemedik, sen biliyorsun. Bu kurbanda görüşür müyüz bilmiyorum.
1: Biraz İnşallah göreceğiz. İnşallah abi. En yakın zamanda inşallah hep beraber olacağız.
0: Allah büyük. Peki Alper, Ali Kınık Koca Reis görüyorsun, çalıyor şu anda.
1: Evet,
0: senin isteğin üzerine. Sen benim kardeşimsin. Ünal Hava Yolları sahibi. Alper Ünal şu an hatta, arkadaşlar şaka değil bu.
1: Eyvallah abi, sen de benim abimsin Murat kardeşim. Abi ne demek?
0: Abi,
1: can kardeşimi çok seviyorum. Can kardeşimin her zaman arkasındayım ve yanındayım. Can kardeşimin dostları da benim kardeşimdir. Adem, Burak Kaya'ya, Adem Kaya'ya. Yani hepsini çok seviyorum. Biliyorsun sen de zaten Murat abi. Adem ve Burak'ı. Batuhan Gültekin'i. Hepsi benim canlarım abi. İnşallah en kısa zamanda hep beraber bir aradayız.
0: İnşallah abim, inşallah. Allah tez zamanda bir daha kavuştursun, ne diyelim.
1: İnşallah abi. Ne yapalım abi, Taner bizim canımız ciğerimiz. Hatasına da kazasına da belasına da hep beraberiz abi. Sıkıntı yok yani, yapacak bir şey de yok.
0: Ne diyelim, kardeş bizim kardeşimiz.
1: Aynen öyle abi, her zaman arkasındayım. Hiç sıkıntı yok abi.
0: Vay yavrum vay. Taner sana havada karada ölüm var mı? Belki de buna mı şımarıyor vicdansız? Kardeş olmanın böyle artılarını, sen baba gibisin çünkü ailede.
1: Eyvallah.
0: Aileyi
1: eyvallah
0: toparlayan bir adamsın Alper.
1: Eyvallah.
0: Sen benim öpöz kardeşimsin, biliyorsun değil mi?
1: Eyvallah Murat abi.
0: Yerim ben de çok ayrı.
1: Biz yapılan dostluğu da kardeşliği de çok iyi biliriz. Yapılan beni de çok iyi biliriz Murat abi.
0: Eyvallah. Allah tez zamanda sana, anasına,
1: İnşallah.
0: Evlatlarına Taner'i bağışlasın, ne diyelim. Koca reis İnşallah. Geldi senden armağan olarak. Adem, Burak Kaya, ondan sonra Batuhan Gültekin'e,
1: İhsan'a özellikle abi. İhsan benim kardeşim. Batuhan içeride olduğu için İhsan dayanamıyor. Biraz da şey yani, çok seviyor Batuhan'ı. Özellikle Batuhan'ı çok sevdiğini söylüyor.
0: Eyvallah. İnsandan geliyor
1: mesela. Tüm dostlara selam olsun. Adem'e, Burak'a, Taner'e, Azat Bilici'ye özellikle abi.
0: Evet, hepsinin ismi bende var aslında, istersen söyleyebilirim. Azat Bilici, Emir Akdemir, Egemen Erçek, İsmail evet, Güler, Egemen Tural, İsa Batuhan Gültekin, Kaya kardeşleri. Hatta Taner Ünal'ın Kadir Koç, Okan Beta, Deniz Demir, Necip Demir'e de selamları var. Bu şarkıyı onlara da armağan etmiş olalım. Alper'im, sana güzel bir gece diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Taner'in her zaman yanında bir abisi var, her zaman arkasındayız. Hiç sıkıntı yok abi.
0: Eyvallah abim. Taner, sana geliyor bu güzel şarkı. Koca Reis Ali Kınık söylüyor ve arkadaşlarına, abin Alper Ünal'dan yayında efendim.

Efendim özür dilerim. Kulaklıklar açık kaldı. Kısıyoruz. Evet, kısın kısın kısın kısın kısın. Muammer Aslan, ben gönlümü sana verdim de burada. mdmesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği dedik. Siz de hemen isteğinizi yapabilirsiniz. mdmesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Hemen bu şarkının ardına inşallah bir aksaklık olmazsa bakayım. Evet, Kadir Duman kardeşimin isteği var. Neymiş o? Bakayım bir. Eyüp Han'dan Merhaba adlı eser istemiş. Yapacağız. Merak etmesin Kadir Duman kardeşime. Rasim Duman'a selam olsun. Hüseyin Ergan kardeşimin isteği yayında. Aslan dayım sabır inşallah. Apom Rabbim yardımcın olsun. Elbet güneş bizim için de doğacak. Sana gelsin bu güzel eser Aslan. Muammer Aslan, ben gönlümü sana verdim. Hüseyin Ergan'dan Aslan dayım sabır inşallah. Apom Rabbim yardımcın olsun. Elbet güneş bizim için de doğacak. Sana gelsin bu eser Aslan. Muammer Aslan, ben gönlümü sana verdim. Hüseyin Ergan'ın isteği. Aslan dayım sabır inşallah. Apom mesajıyla birlikte. Armağan olsun Muammer Aslan.

efendim, devam ediyoruz. Senem Senkür'ün bir mesajı var. Kırıkkale'de olan Özgür Senkür'den Nuri. Ha, Senem Hanım'ın panelinden Özgür Bey'in mesajı var. Özgür Senkür'den Nuri Ergin, Zeki Fidan, Barış Saral, Edipcan Mutlu, Ferhat Aykutlu, Muhammed Aydın, Cuma Seyyar, kardeşim Can Yusuf, Macit Mustafa Ayboğa, Murat Can Polat, Serhat Tezman, Osman Uysal, Batuhan Ayhan, Emrullah Çalışkan, Burçin Ay Yıldız, Kimsesiz Baba, Doğan Yıldız'a sıradaki şarkılar gelsin. Tez zamanda ailenize kavuşmak dileğiyle. Özgür Senkür'den Armağan Olsun sıradaki eserler. Değerli abim Murat İnce, bizim için yaptığın fedakarlıktan ötürü çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla. Not: karanlıkta parlayan ışık umudun simgesidir. Demir kapılar arkasında olsak da duruşumuzdan ödün vermeyiz. Biz duvarlar değil, karakterimiz ayakta tutar. Özgür Senkür. Özgür ne demek ki abim? Biz bunun için buradayız. Elimden geldiği kadar eğer bir gönül köprüsü kurabiliyorsam siz ve aileleriniz arasında, ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum iyi dileklerin için. Özgür Senkür'ün arkadaşlarına, Kırıkkale'den Özgür Senkür'ün bolca selamı var. Bize de teşekkür etmiş, ben teşekkür ederim.

0: İnşallah bir işe yarıyoruz arkadaşlar. Gece devam ediyor.
1: Makam belki şöyle dursun kenara, edebiyle gelenlere merhaba.
0: Kadir Duman kardeşimin isteğini yerine getiriyoruz şu an. Telefonlarım panel hiç durmuyor ki, nefes alamıyoruz. Bir sakin. Selamünaleyküm, ben Kadir Duman. Dayılarım Yusuf ve İsa Koç, abilerim Caney Kesici, Umutcan Özsoy, Mesut Özcan, Barış Balcı, dostlarım Sezer Polat Demir, Yasin Akbaş, Berkay Yiğit, Miraç Kadir Çakmak, İsmail Çolak, Fırat Karayazı, Dilgeç ve Diyar Aydın, Saadettin Can Köse, Batuhan Akşör, Yusuf Aydın, Burak Daşçı, kardeşlerim Sidar Kesici, Arda Daştan, Arda Çelik, Fırat Korkmaz, Furkan Akşa, Süleyman Köse, Alper Dörtdemir, canım ciğerim Rasim Duman için Eyüphan'dan merhaba armağan olsun dedi Kadir Duman ve aleyküm selam Kadir Duman şarkı yayında.

Bir kenara yazıyorum. Alper'in al. Bir kenara yazıyorum. Vallahi yazıyorlar Alper bir kenara. Alper'in al yüreğinden Adem'le Burak Kaya'ya. Emirat Demir'e, Egemen Erçe'ye, Azat Bilici'ye, İsmail Güler'e.

Efendim gecemiz devam ediyor. Mesajlarınızı mdmesaj.com üzerinden almaya devam ediyoruz. mdmesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. mdmesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Bayramda bayram sponsoru olmak isteyenler ellerini çabuk tutsunlar. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. Aynur Şengül, güzel kızım Ceyda Nur Şengül'ün hemşireler gününü kutluyorum, onu çok seviyorum. Buse Noyan, Uygun Tıraş, Tuğçe Yılmaz, Nurdan Ceylan, Ayşe Nur, iyi ki varsınız mesajı geldi. Yine Senem Senkür İzmir'den bizi selamlıyor değerli kardeşim. İzmir'den Senem Senkür, Kırıkkale'de olan aşkım Özgür Senkür Paşam, hayırlı gecelerin olsun, kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Bütün dualarım seninle, Özgür'üm. Son mesajım bu dedi Senem Senkür. Kırıkkale'ye bir kere daha selam olsun. Bayramda inşallah Senem Hanımlarla beraber olacağız. Bayramda bizi yalnız bırakmıyorlar. Eyvallah diyoruz. Senem Senkür, Özgür Senkür kardeşimize selam olsun. Eşref Paşa'ya selam olsun. Özgür, Eşref Paşa da 1992 ya da 93 Dünya Şampiyonası seçmelerinde İzmir Alsancak Kapalı Spor Salonu'nda 3. turda tekvandoyu bıraktım. O zaman da bu zamanki gibi yine hakem oyunları vardı. Hiç kimse kusura bakmasın. Arkamızda da kimse yoktu Allah'tan başka. Ankara'da knockout ettiğim adama ...3-2 maçımı verdiler... 40 defa yatırdığımız adama 3-2 maçımı verdiler ve tekvandoya küsmüştüm. İzmir Alsancak'ın bende hatırası çok Eşref Paşa'nın. Eşref Paşa'ya gelirken yolda benim arabayla milli takımdan bir kardeşim bir köpeğe çarpmıştı sabah. İşte alacakaranlığında bir Lada Samara'm vardı. O yıllarda yeni çıkan, 92'nin sonunda aldım. 93'tü tabii ya. 93'tü filan. Tamponu yaptıracağım diye Eşref Paşa'ya geldim. Eşref Paşa da akşama kadar tamponla uğraştı. Tamponu düzelttiler. Orada sanayi var Özgür, biliyorsun. Eşref Paşa'dan da bizim arkadaşlar otele gitti. İzmir'in 2-3 tane semti var. Sıkıntılı semtinin adı neydi aklıma gelmedi. O semtlerden birinde kalıyoruz otelde uygun diye. Ben Aydın'a geçtim. Gece uykulu, yani yolda Aydın'a çok az bir mesafe kaldı, arabayı benzinle çekip uyuduk. Sporcuyuz, cebimizde çok paramız da yok, benzinlikte uyudum. Aydın'da bir kardeşimi askerlik yapıyordu, çocukluk arkadaşımızı ziyaret ettim, geri geldim ertesi gün. İşte millet dinlendi filan, ben yollarda asker ziyareti filan, kendime de çok güveniyorum, final kesin biz yapacağız. Mustafa Baş diye bir kardeşim var İstanbullu. Bir tane de ben. A grubu ben, B grubu o. İkimiz de iki grubunda final yapacak müsabakaları olarak gözüküyoruz. İkinci turda Avrupa ikincimizi yendim arkadaşlar. 9 dakika müsabaka yaptım.

0: attık. 1-0 yendim. Üçüncü turda Ankara'da nakavt ettiğim çocuğa vallahi billahi diskalifiye edilmesi gereken bir adam. Mesela tekmanda bir tane teknik attın. İki adım geri çekilirsen ya da üç adım mı ne? O puan yazılmaması lazım. Bir, alta vurmak tekvandoda yasak. Hani Muay Thai gibi değil. Öyle her yerine vurayım öldüresi. Öyle bir şey yok. Karın üstüne yumrukla vurabilirsin. Yüzüne yumruk atamazsın mesela. Ayakla vurabiliyorsan vurursun falan filan. Maçımızı resmen göz göre göre bağırta bağırta verdiler. Hatta kampa çağırdılar. Ben tekvandoyu orada bıraktım İzmir Aslancak'ta. Bendeki hatırası bu. Ondan sonra bir daha da müsabakalara katılmadım ama antrenmanlarımızı yaptık. 99 depreminde pazartesi deprem, çarşamba işte bir ameliyat daha geçirdim. Hekim dedi ki tekvando yapmaman lazım, normal spor yap falan filan, sıkıntılı bir şeyler vardı. Tekvando öyle, ben de Eşref Paşa'da bir araba tamiriyle beraber yarım kaldı gitti. Tabi bende de bir yaradır. Etki bir milli sporcu olarak çok gönlüm istiyordu çok daha başka şeyler yapmak, dünyada olimpiyatlarda ülkemizin hani bayrağını gönlere çektirmek çok istedim ama yokluk vardı, ekonomik sıkıntılar vardı, ne bileyim, tak şoförlü yapıyordum işte. Lada Samara almıştım 24 ay Emlak Bankası diye bir bankadan, ödedik onu da falan filan ama tekmanda Eşref Paşa'da kaldı, İzmir Aslancak'ta kaldı. Otel Oba mıydı, Oba mı, öyle bir şey. Öyle bir yerde, İzmir'in bendeki hatırası bu. Arkadaşlarla fuar alanını falan gezmiştik. Hey gidi günler hey. Oy oy. Durun benden bir Yıktı Beni Mapushane'yi dinleyelim. Murat İnce, Ali Turaç, Yıktı Beni Mapushane. Beraber düetimiz gelsin, sonra ben konuşacağım.
1: Hayatın çilesine sabretmek gerek. Sefa ile cefa kardeştir. Bizim yaktığımız gemiler gideceği liman şaşırmıştır. Tekrar yoktur bazı şeylerin. Kemik iki defa aynı yerden kırılmaz.

beton üşüyorum, kabusları yaşıyorum. Yavaş yavaş ölüyorum, yıktı beni mahpushanem. Yürek yanar, ben kordayım, dört duvarda çok zordayım.

Bazı insanlar vardır, kendi canı yansa bile karşısındakine belli etmez. İçi darmadağınken bile sen iyi misin diye sorar. İşte o en çok da böyle insanları, işte en çok da böyle insanlar yoruluyor artık. Çünkü herkes onların güçlü olduğunu sanıyor. Herkes o halleder diyor, o ayaktadır diyor. Ama kimse dönüp o güçlü görünen insanın içinde kaç fırtına koptuğunu görmüyor. Bakın, bu hayatta bazı insanlar omuz olmaktan bel fıtığı gibi yoruldu artık dostlarım. Herkes derdini bırakıp gidiyor. Ama onların derdini dinleyen çok az kişi çıkıyor. Ve insan bir yerden sonra şunu hissediyor: ben herkese yetişiyorum ama bana kim yetişecek? İşte insanı sessizce tüketen duygu tam da bu. Bir düşünün, ne çok insan var çevrenizde. Herkesi motive ediyor, herkese umut veriyor, güldürüyor. Ama gece olunca kendi içindeki boşlukta baş başa kalıyor. Çünkü bazı insanlar alkışın içinde bile yalnızdır dostlarım. Ve biliyor musunuz, insan en çok da değer verdiği yerden yoruluyor. Kıyamadığı insanlardan, kırılmasın diye sustuklarından, gitmesin diye alttan aldıklarından. Ama insanın da bir kalbi var dostlarım. Sürekli güçlü kalamaz, sürekli toparlayamaz. Bazen onun da ben yoruldum demeye ihtiyacı olur. O yüzden bu gece şunu öğrenelim: kendimizi tamamen tüketerek kimseyi mutlu edemeyiz. İyi insan olmak başka şeydir, kendini yok saymak başka şey. Bazen insanın biraz da kendine sarılması gerekir. Kendi ruhunu dinlemesi, kendi yarasını fark etmesi gerekir. Çünkü kendi içini ihmal eden insan bir gün herkese yetişirken kendine geç kalıyor. Ama bakın, umut hala var dostlarım. İnsanın içindeki güzel taraf tamamen ölmez. Bir güzel sözle, gerçek bir dostla, samimi bir sarılmayla yeniden can bulur. Yeter ki kendinizi değersiz sanmayın. Yeter ki sırf herkes alıştı diye yük taşımaya mecbur hissetmeyin kendinizi. Bazen en büyük güç, ben de insanım diyebilmektir.

her yanı alev aldı. Gitmek çözüm mü sanki, hasretin bende kaldı. Gitmek çözüm mü sanki, hasretin bende.

Ayaz işlemiş içime, üşümedim hiç bu kadar. Üstümde o beyaz gömlek, yüreğimde hatıralar. Her taşı

gelir her şey üzerime. Tebessüm bile yaralar. Bakıp acıdığım halime fırsat kollar akbabalar. Belki de hiç

0: Mevsim hep hazan yıllarında, ben hala baharın yolcusu. Yokluğun kollarımda hayaller kurdu pusu. Ne haldeyim?
1: Dostlarım, insan bazen öyle yoruluyor ki uyusa geçmiyor, dinlense geçmiyor. Kalabalığa karışsa bile içindeki yalnızlık susmuyor. Durgunum. Çünkü bazı yorgunluklar bedende değil, kalpte bitiyor. Bakın, bu gece bizi dinleyen öyle insanlar var ki belki yıllardır kimseye yük olmamaya çalıştı. Kimse üzülmesin diye hep kendi içine sustu, içini susturdu. Birine abi oldu, birine dost, birine omuz. Ama kendi omuzu boş kaldı ve insanın içini en çok ne acıtıyor biliyor musunuz dostlarım? Herkesin koşup geldiği kişi olup kendi düştüğünde etrafında kimseyi görememek. İşte o zaman insan sessizleşiyor. Eskisi kadar anlatmıyor, eskisi kadar güvenmiyor. Biraz içine çekiliyor ama yine de belli etmiyor. Çünkü alışmış güçlü görünmeye. Bakın, bazı insanlar çocuk yaşta büyüdü bu hayatta. Erken öğrendi acıyı, erken öğrendi susmayı. O yüzden şimdi herkesi anlıyorlar ama

Kimse onları tam anlayamıyor. Ve en garibi de şu dostlarım, en çok gülümseyen insanların içinde bazen en büyük kırgınlıklar saklı oluyor. O yüzden kimseyi küçümsemeyin, kimsenin sessizliğini yanlış anlamayın. Çünkü bazı insanlar derdini anlatacak kelimeyi bile bulamıyor artık. Ama şunu unutmayın güzel insanlar, insan

İnsan ne kadar kırılırsa kırılsın, içinde küçücük bir umut kaldığı sürece tamamen kaybolmuş sayılmaz. Belki bugün yorgunsunuz, belki çok kırıldınız, belki içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ama hayat bazen tam bitti dediğimiz yerde yeniden filiz verir. Bir sabah uyanırsınız, bir telefon gelir, bir insan çıkar karşınıza, bir dua kabul olur ve içinizde uzun zamandır sönmüş sandığınız ışık yeniden yanar. O yüzden ne olur, kendinizi karanlığa teslim etmeyin. Çünkü bazı insanlar vardır, çok ağlamıştır, çok yorulmuştur ama bir gün tam herkes bitti sandığında yeniden ayağa kalkmıştır. Mutlu geceler diliyorum herkese. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a emanet olun. Yarın akşam Allah'tan bir mani olmazsa yine aynı saatte 19'dan itibaren gece 1'e değin yayında olacağız. Hoşça, en önemlisi dostça kalmanızı dileklerimle. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin